Radio Wang.

0: Radio Veng.
1: Hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara seni anlatabilmek seni. Namussuza haldan bilmez, kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri. Kurt uyur, kuş uyur. Zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kader, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerimi.

0: Radyo ve
1: Ez ne garibe ve ahi me Birati jihev parin ahi dest bedike Kohun min as nekin ve kes ve nas nekin

0: Radyo ve
1: kıvrıla kıvrıla akıyor dağların arasından. Bir tarihi, bir devrimi, bir direnişi fısıldıyor dünyaya. Ama onu ne duyan ne de dinleyen var. Duyun onu insanlar. Dinleyin onu. Uyanın insanlar. Huzur ayıtlar yakıyor. Bitsin ayıtlar, bitsin. Nika, Ozan, İnan, Tat.

artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim.

kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı sazımda.

kuşumdan, yavrumdan çayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar

0: No veng venge shmo
1: Hey benim bey yerim keşavabey yerim

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezgini, şaradariya bajarı mazına amede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşeme, evare saat 6 nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dexuinin ve kirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajarı mazına amede. Jibo gele xo, be gele xare.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Mavit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang. Radyo Wang.

roji baş, roji baş, roji baş. Ez nihatim, selam okunam ji mene. Te den, ya te de çi, ne ez de çi, ez imi çi. Selam okunam ji mene, bitkem kum baş ben. Roji, bitkem ji yana ertem bedeli ve ben hatim vermeye kadına selam okunam da kuruşa kapı keleceğim, keyif hacıyam dersi bitken. Peki her car kodara necek o şeri derler yaz kek ama gerek ama fifi hem hatim. Dokumajın roji baş, o hava şirin, em hamuş yar ben, jukayım şiar bu ne? Hibit ke hujji shiyar ben. Salava gulav despet ke heri fifi. Salava beyna rangin gulim buhane buhar leyne. Buhane be enerjiya tava roze. Hibit ke kum baş ben. Gushtayi delali bernumiye salava gulav peşkiriya www.bam. Çend W mu gud? Ve peşkiriya bam bilet veri verdiçe bam bilet platforma ke dijitale konuvert karan. Biletin şanı sinema konsert o gala gala gala gala ki çarakinden bisinin Kürden sadi saat bisi zamana hizmet ede Kürdi, İngilizce ve Türkî. Ere, sıra vakit taybet gem dına bakı bu sana göre sıra hem düşünün şu bu. Hamu xebat karın ban bileti hun her hebin.

Godarin Eja 0532 489 74 24 24 saatte vekir yavun dikonu peyem mekhoa gotin nerin deng sitran helvest çiruk berhasil şiret felsefe rakhne hama çıtı şebe yavun dikonu jmeri bişinin disa jmeri dubara dikem 0532 489 74 24 24 saatte vekir yavun.

icam için sıranak godartken godanoken godartken hani sıfır nok sıfır pensada siyodu çarsa da açtığı ne hafta uçar biz de uçar mı dürüst kardeş mi hani sıfır pensada siyodu çarsa da açtığı ne hafta uçar biz de uçar biz de çarsa hatta ben kire godar ene şey koçları delali onu karan pembe kaç mere peşine ne hama vega ve kesik kundan arabi dana deng bedene radyo xa anku zindime godartken online dişe deng bedene ama çan satrane godar bekken je zerdeşi kal bu ne misal keke pasajı ne yapacağım pasajı kası kerem ken godar xoş.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Li can û ciger ocakbaşı hundikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Şarê Marê Mijdaniye. Şaradariya Amedya Bajarê girdî fabrikaya nanê şarî Akena. Fabrikaya Nanişari 27 Temmuz'e, Roja Düşeme, Şande Saat'e Şişunime'de, Bebeştariya Hemserekani Den Parti, Uheme Hemşaradari Şaradariye Abena. Maheme Şarihu davete akerdişi, Fabrikaya Nanişari kene, Şaradariya Amedya Bajari girdi. Semede Şarihu, Şarihu reyde.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

her bizistera. Berivan, brasti dema tu strane zadaki de khuni az brasti az kem godar kem. Ne tu çer kurman çin ne khuni. En bas sad strane kurman ji devşi berde tu ne zadaki bu khuni. Her timiş mere beşine. Az brasti gerek ki keyf haşım dema tu strane zadaki de khuni u deşini ji beko. Hem hestave cuda tere hestay ji dilte diyar az khu az dilte strantin. O khoysit de vezi brasti tu khoys de vezi. Godan ji berivan ikje kesene ko az ji müzik jenya vezi gerek az kem müzik jenya gerek gerek ki başa yani. Gela ki xoş deyit xa. Mal para in Instagram'a yaz varam. Hem de şopinin. Yani ben ten videoya ve deyit en gela gela ki taybet. Sıdav halbet sıdav ki taybet. Hem de bu dayka. Firqat sesleri mesela çabiyomun. O hamu hevali ben ku küçek var mazın ki. Her bizin o her. Heaven. Heaven.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slav u Glav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletişim.
2: Radyo Bey.

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Mezgini, şaradariya bajarı mazına amede, fabrikaya nane gel vedke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşeme, evare saat 6 nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin ve kirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajarı mazına amede. Jibo gele xo, be gele xare.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın. Böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Ving, Ving'e şimal.

0: Huzur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Şare mare mijdaniye. Şare darya amediya bajari girdi fabrikaya nane şari akena. Fabrikaya nane şari hiriyesi temmuze, roja dişeme, şande saate şişunimede, bebeş darya hem serekani den parti, u heme hem şare darya şare darya abena. Maheme şare hu davete aker dişi, fabrikaya nane şari kene. Şare darya amediya bajari girdi. Semede şare hu, şare hu reyde.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Mavit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Rezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Rezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezgini, şaradariya bajarı mazana amede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel sezde tilmehe roja düşeme, evare saat şaşı nivande, bebeşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin ve kirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajarı mazana amede. Jibo gele xo, be gele xare.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharne tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha maddes bi çekirna lehmacun kide u künefe jikir. C. Suriçi Kolana Hazreti Süleyman Canı ciger ocak başı Jibo kesin ku tamade ve gazanın Jibo amedi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündeminde süreç kapsamında atılacak yasal adımların olması bekleniyor. İmralı Sekreteryası'ndan Ergin Atabey masa denkleminde yem olmamanın önemine dikkat çekerek komün-devlet ilişkisinin ve çelişkisinin anlaşılması ve yaratıcı politika geliştirilmelidir. Kürd'ün özgür varlık olarak yaşaması buna bağlıdır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne dair yürütülen soruşturmada 25 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Buğra'ya sosyal politika alanındaki uluslararası çalışmaları ve akademik katkıları nedeniyle Birleşik Krallık Sosyal Politika Birliği'nin Üstün Başarı Ödülü verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent hakkında yazılı açıklama yaptı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma ve gözaltılara dair savcılık paranın amacı dışında kullanıldığını iddia etti. Bu yıl 10.sü düzenlenecek Film Ahmet Belgesel Film Festivali için başvurular 20 Temmuz'da son buluyor. Festival koordinatörü Rojalat Aksoy özellikle genç sinemacılara, sinema severlere ve halka çağrıda bulundu. Urfa Siverek'te bir kadının kaçırılıp tecavüz uğramasına dair başlatılan soruşturmada 14 kişi tutuklandı. Köyden sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkarak Cizre'deki pazara gelip ürünlerini satan kadınlar, dükkan sahipleri ve erkek esnaflar tarafından pazarın en işleksiz alanına yönlendirildiklerini belirterek belediyeden yer talep etti. Ağrı'da Elif Bulut isimli kadın evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Koçgiri bölgesi olarak anılan Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yünören ile Afsar köyleri arasında her yıl kutlanan Cogi Baba Festivali dün yurttaşların yoğun katılımı ile coşkuyla gerçekleştirildi. Festivalde doğa talanına karşı mücadele vurgusu yapılırken Cogi Baba öğretisi Alevi inancının ve doğaya uyumlu yaşam anlayışı ele alındı. Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin halkın ve doğanın değil, sermayedarların zirvesi olduğunu belirten DEM Parti Ekoloji ve Tarımdan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Akın, zirveye karşı düzenlenecek alternatif halkların iklim zirvesi için çağrı yaptı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 1926'ya, can kaybı ise 702'ye ulaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İran ve ABD gerilimi nedeniyle Körfez ülkelerinde yaşananlardan endişe duyduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı verdiği yanıtta meşru veya yasal savunma haklarını kullandıklarını belirtti. Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alan insansız hava aracı saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir restoranda çıkan yangında en az 27 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 38 derece, Van 30 derece, Urfa 41 derece, Muş 36 derece, Şırnak 38 derece, Batman 42 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 32 derece, Siirt 40 derece, Adıyaman 41 derece. Döviz kurları: Dolar 47, Euro 53.77, gram altın 6137 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Guhdaren Aziz, de Mali u Kuçeye, de Bazaran u Parkan, de her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye. Zamane me hilin o hebunan me.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündeminde süreç kapsamında atılacak yasal adımların olması bekleniyor. İmralı Sekreteryası'ndan Ergin Atabey masa denkleminde yem olmamanın önemine dikkat çekerek komün devlet ilişkisinin ve çelişkisinin anlaşılması ve yaratıcı politika geliştirilmelidir. Kürdün özgür varlık olarak yaşaması buna bağlıdır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne dair yürütülen soruşturmada 25 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Buğra'ya sosyal politika alanındaki uluslararası çalışmaları ve akademik katkıları nedeniyle Birleşik Krallık Sosyal Politika Birliği'nin Üstün Başarı Ödülü verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent hakkında yazılı açıklama yaptı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma ve gözaltılara dair savcılık paranın amacı dışında kullanıldığını iddia etti. Bu yıl 10.sü düzenlenecek Film Ahmet Belgesel Film Festivali için başvurular 20 Temmuz'da son buluyor. Festival koordinatörü Rojalat Aksoy özellikle genç sinemacılara, sinema severlere ve halka çağrıda bulundu. Urfa Siverek'te bir kadının kaçırılıp tecavüz uğramasına dair başlatılan soruşturmada 14 kişi tutuklandı. Köyden sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkarak Cizre'deki pazara gelip ürünlerini satan kadınlar, dükkan sahipleri ve erkek esnaflar tarafından pazarın en işleksiz alanına yönlendirildiklerini belirterek belediyeden yer talep etti. Ağrı'da Elif Bulut isimli kadın evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Koçgiri bölgesi olarak anılan Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yünören ile Afsar köyleri arasında her yıl kutlanan Cogi Baba Festivali dün yurttaşların yoğun katılımı ile coşkuyla gerçekleştirildi. Festivalde doğa talanına karşı mücadele vurgusu yapılırken Cogi Baba öğretisi Alevi inancının ve doğaya uyumlu yaşam anlayışı ele alındı. Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin halkın ve doğanın değil, sermayedarların zirvesi olduğunu belirten DEM Parti Ekoloji ve Tarımdan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Akın, zirveye karşı düzenlenecek alternatif hakların iklim zirvesi için çağrı yaptı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 1926'ya, can kaybı ise 702'ye ulaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İran ve ABD gerilimi nedeniyle Körfez ülkelerinde yaşananlardan endişe duyduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı verdiği yanıtta meşru veya yasal savunma haklarını kullandıklarını belirtti. Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alan insansız hava aracı saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir restoranda çıkan yangında en az 27 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 38 derece, Van 30 derece, Urfa 41 derece, Muş 36 derece, Şırnak 38 derece, Batman 42 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 32 derece, Siirt 40 derece, Adıyaman 41 derece. Döviz kurları: Dolar 47, Euro 53.77, gram altın 6137 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe u keze bab berxe a teze bixwin. Her vuha me dest bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanin jibo amedi.
4: Şare mare mijdaniye. Şaradarya Amedya Bajari girdi fabrikaya nane şari akena. Fabrikaya nane şari 27 Temmuz'e, Roja Düşeme, Şande Saat'e Şişunime'de, Bebeştariya Hemserekani Den Parti, Uheme hem Şaradarı Şaradarya Abena. Maheme şari hu davete aker dişi, fabrikaya nane şari kene. Şaradarya Amedya Bajari girdi. Semede şari hu, şari hu reyde.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezgini, Şaradariya Bajarı Mazın Ahmet'i, Fabrikaya Nane Gel Vetke. Fabrikaya Nane Gel, 13-20 Roja Düşemi, Evare Saat 6 Nivan'da, Bebeşdariya Hefserokin Dem Parti, O Hamu Hev Şaradarin Şaradariyan Vedbe. Am Hamu Gel'i Khava Dekhuynin ve Kirna Fabrikaya Nane Gel, Şaradariya Bajarı Mazın Ahmet'i. Jibo Gel'i Khoa, Be Gel'i Khoa'ra.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Reklamları dinlediniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی ما به خبران نیویان ورنشمده یانو پاوتشکه رونشتش کابینه که دو به سرکیا سرکومار اردوانی برو کردش روژه و ده گامی کانونیه که دو چارچوه نی پروسسی ده برشتش استه Ergin Atabey Ökem yani sekreteriya İmralide'yo bala antseri mühim yaver nebiya işim yani hemkeşe masade uhnava ganitikili unako kim yani komün u devlete bero femkerdiş u politika ike avankerdoğ bero averberdiş biya işe azade kurdan u cüye ey ne penasire gredayeyo. Sosyologa İrlanda'yı Kathleen Lynch-Diarker prosesi açtığı u cemaati demokratiki tene begamani sazi ekonomik u hatta işi eşken öperi avan kerdiş ayevake sistem okete'de hizi serdeste zuan u meselaya tarihi kontrol kenede bername fermi biteni kim nebeni u serkeşi avan kerdişi açtığı ciniye. Vezir-i Adalet-i Akın Gürlük-i Aşkara Kert, Cipersay-ı Şöke der Hakk-ı Mergi, Muhsin Yazıcıoğlu de yanı domlayış, Vistupan Şiktari Despent Biye. Çarçıya Cipersay-ı Şöke ve Rekomele Ahbap-ı yanı domlayışta müzisyen Haluk Leventoke der Hakk-ı Eyde, Kırar-ı Tepiştişi ve Cabı Despent Biye. Heti kurdige hiras sabah sergeran ve şeşneye terteleye geliye zilani panel uşa ve şiran ame organize kerdiş. Panel oki ame veraştışta ame vatış terteleye zilani vire kurdan da hama zitezeyo ucaye hupaveno. Sabah festivala filmani belgeselani film amediyo ki narey dodesine bir organize kerdiş. Müracaati viste temmuzede kediyeni. Koordinatora festivale Ruşelat Aksoy'e bir taybeti sineme gerani cuvanan Haskerdoğan sinema uşuaride vengda işkert. Sevregar Hayide der Hakkı Cipersay Şeke Sevaramna iş u tecavüz kerdişi cini kedes bekerdi ve çareskesi tepişyayı. Cenazeye ko gere Sevim Yılmaz'a ke perikabı koya agri u sevdu esrojiyo ke xebereke ayran yamene gürültüş berziya 4000 hevsey rakmide ameye diyayış. Rayra alternatifi neveyo ke mabene rayra colemerk uvanide ame bevraştış be sebebi rajna işi hare trafik ame seviye vındarna işi. Çimdariya Hakani Merdumani Suriye aşkara kert yirsu heştira cini u vizçira tuti be peruyu disi heştoyu panç kesan dünyaya xo bedennayı. Çare suelate kemiyan dedeya u İngiltere ziyeste venga çini dayike deryayı çini başuri sero iddiayı serdesti keno gani gore kararı tahkimiye serada hazaru şiyesine hürmet bükero. Fermandarya merkeziye deyayı ve aşkereyi kediyar kert boğazı hürmizi de herik bir etrafı ki domiyenu. Ukemetoyu ziyan veri riski maynan de hişere hurreyna neve kert İranize aşkera kert derbas beşi bir izin mümkünlüyo. Bu sebebi aluzya kema bene deya u İrani de berzbi baya petroli brenti bekas esere çar berzbi u veca hevtoyu nev dolaran. Bu operasyonu ki heti artışa İsrail'e cayani ciyaciyani şeriayı Rojavani de amey kerdiş, bistu de Filistini'ye amey desven kerdiş. Nijerya'da sara növera hatani vakti mergi merdimani ki bir sebebi ve kayla sayı dünyaya hübedenayı Risa disi çares kesan. Selah edari aşkara kerdi nisbeti mergi gorey deme sara verine biyoberz u bakalse sara vistupanç biyoberz. Gembiya işi global yöke ben o sebebi gembiya işi zafi uvuşke tespiti gılgıl genim u soyaya de serade zafiri 20 milyar doları ziyani ekonomi ame meydan. Goştari azizi mame peyniye haberanı hu bimane yöşide.
1: Radyo Veng.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Honda HR-V EHEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Heyet eden Parti ya İmraliye de Roja Çarşeme derbari pevajoya aşiti ucivaka demokratik de bi Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş u vekile Seroke Giştiyi AKP Efkan Alara hevditin pekbine. Dayken aşiti u malbatin ku de pevçunande hizmin huvunda kırne Bangla devlete kırın ku birea gavin kanuni erkin huyin tekildari aşitiya mayinde bicih bine. Seroke Partiya Saadet'e Mahmut Arıkan, Kule Edirne'ye Serdana Selahattin Demirtaş kır, tekas kır ku Türkiye Jezimani Pevçune Vestiyaye Ugot, İro Eşkere'ye ku Jeher Demi Betir Pedevi bin Nezikatiyin Verek ve Ahlak u Çare Seriye heye. Dozali DJ Ekrem İmamoğlu ku bi Tuhmet Ahevdana Bandor kırın Ali Şahide Fisporti Darızandın, u tepayın ku Jiber Dravdana Peşvaht Vare Betal kırın, Jiber Dahoza Demi Adozgeri, Dozcu bu Haşti Kanuni Hattalok kırın. Şaha Semsure ya Komele Aleviyen Demokratik bi Bonaya Meha Muarreme li Sergora Zeynepana u Hasan Dede Aşure belav kır. Da haftınandı hatta desnişan kırın ku Kerbela netene buyerek zirokiye hamu heremen ku liber zilme liber hudedin dışıbın Kerbela'yı. Şaha haber sene ya Mersin'e xwest ku da xozin karmendin PTT de peşnumaya güçti de cüy bigirin ku de de komiteya plan kırın u biçe ya parlamentoya de desbin nikaşe bigir. Lugunde daraye ye navçe artuklu ya merdine zaroka pazdesali ete beriya çar rojan limala xo bi avayek birindar hatı buditin u evra kribun nekhoşkhaneya perverdehi ye u lekoline ya merdine zaroka ku bu guleya çeki hatı bu birindar kırın tevi hamu müdahale yanji irojiya nekhoş destan. Dozgeri ya merdine li serpekatına büyere lepirsinda despekirin hayanaha derbare büyere de dayık u bavi ete hatine bin çapkırın. Nezike set karmendin xorin xaneye kul li fakulteya tipe ya çapayı şevekede jukar hatın avetin li nexoşxaneye berxodana xud dominin. Karkerin kuj jiketina avah yare ve beriye hatine asten kirin da xoza xo ya jubo kare xo ye daimi anin zaman. De penç operasyonin cuda yeni dijî FETÖ'ye de Kucihela Serdozgeriya Komare ye Ankara'ya ve Hatiye Hevres kirin u Jihela Şaha Tekoşina li dijî suçen rihistin kiri ya daireya polisan a parizgaha Ankara'ya ve Hatiye kirin ji 205 guman baran 166 hatine girtin. Li Mersin'e di çerçeveya lêpirsîna FETÖ'ye de operasyon hat kirin u 58 guman bar hatin girtin. Supaya pastarin şoreşa İran'ı hişyari da ku desverdanin berdevam de sektora petrol u gazi ya cihani de dibin sedema büyerin mezintir İran'ı her buhara gihant ku evi bi velatin kenda vere tekili yedeyne. Rusya'ya erişeke muşekil li serbendara Jornomorsk li perava deryaya reş a Ukrayna'yı kır. Ukrayna'yı diyar kır ku binesaziya benzeri u tesisin sivil zirar ditine Rusya'yı ji iddia kır ku gelek hedefin leşkeri hatine leden. İngilistan'ı jiberger mahiya zede 2700 kes mirin. Di dozeke li Almanya'yı de Bersuceke Iraki endameke Daişe ku du keçin cuvan en eziti ve kole girtine u li Irak u Suriye işkence sistematik luan kirye cezaye hapsa hata hata ili hata birin. La Almanya pişti tezbirin tesarrufi yeni hükümeti endamin parlamentoya bir yek dengi zedekirin emuçaya xo ya 500 euroya red kirin da ku peyama hevgirtine jügerre bişinin. Ateşa Maliye, Dahuyant Kudu Pevçünen li Bajaroka Enefis'e de nezisi leşker mirine. Emgiştin Davyan Uçayın Xe, biminin duhoşiye de.
1: Reklamlar.
0: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Şare mare mijdaniye. Şaradar ya amediya bajari girdi fabrikaya nani şari akena. Fabrikaya nani şari 20 Temmuz'e loja düşeme şande saate şişunimede Bebeştariya hem serekani den parti u heme hem şaradari şaradariye abena. Ma heme şarihu davete akerdişi fabrikaya nani şari kene. Şaradariya amediya bajari girdi. Semede şarihu şarihu reyde.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Wing.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim.

olsun. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Heyet eden Parti ya İmraliye de Roja Çarşeme derbari pevajoya aşiti ucuvaka demokratik de bi Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş u vekile Seroke Giştiyi AKP Efkan Alara hevditin pekbine. Dayken aşiti u malbatin ku de pevçunande hizmin huvunda kırine Bangla devlete kırın ku birea gavin kanuni erkin huyin tekildari aşitiya mayinde bicih bine. Seroke Partiya Saadet'e Mahmut Arıkan, Kule Edirne'ye Serdana Selahattin Demirtaş kır, tekas kır ku Türkiye Jizmane Pevçune Vestiyaye Ugot, İro Eşkere'ye ku Jeher Deme Betir Bedevi bin Nezikatiyin Verek ve Ahlak u Çare Seriye heye. Dozali DJ Ekrem İmamoğlu ku bi Tohmeta Hevdana Bandor kırın Ali Şahide Pisporti Darızandın, u Tepayın ku Jiber Dravdana Peşvaht Vare Betal kırın, Jiber Dahoza Deme Adozgeri, Dozcu bu Haşte Kanuni Hatta Loh kırın. Şaha Semsure ya Komele Aleviyen Demokratik bi Bonaya Meha Muarreme li Sergora Zeynepana u Hasan Dede Aşure belav kir. Da haftinande hatta des nişan kirin ku Kerbela netene buyerek Zirokiye hamu heremen ku liber zilme liber xud edin dişibin Kerbelayı. Şaha haber sene ya Mersin'e xoest ku da xozin karmendin PTT de peşnumaya güçti de cüy bigirin ku de de komiteye plan kırın u bütçeye ya parlamentoye de desbin nikaşe bikin. Lugunde Daraye ye navçe artuklu ya Merdine Zaroka Pazdesali E.T. Beriya Çar Rojan Limala Xob Avayek Birindar Hatı Buditin u Evra Kribun Nakhoşkhaneya Pirverdehiye u Lekoline ya Merdine Zaroka Kubu Guleya Çeki Hatı Bu Birindar Kırın Tevi Hamu Müdaxele Yanji İrojiyana Xoj Desta Dozgeri ya Merdine Lisser Pekatına Büyeri Lepirsinda Despekirin Hayanaha Derbare Büyeri De Dayık Ubavi E.T. Hatine Binçap Kırın. Nezik eset Karmendin Xorin Xane Ekul li Fakulteya Tipe ya Çapayı Şevekede Jukar Hatın Avetin Mina Xoşxane Berxodan Axut Dominin Karkerin Kuj Ketina Avahyare ve Beriye Hatine Astenkirin Daxoza Xoy ya Jubo Kare Xoy ye Daimi Anin Zaman. De penç operasyonin cuda yeni dijî FETÖ'ye de Kucihela Serdozgeriya Komare ye Ankara'ya ve Hatiye Hevres kirin u Jihela Şaha Tekoşina li dijî suçen rihistin kiri ya daireya polisan a parizgaha Ankara'ya ve Hatiye kirin ji 205 guman baran 166 hatine girtin. Li Mersin'e di çerçeve ele pirsina FETÖ'ye de operasyon hat kirin u 58 guman bar hatin girtin. Supaya pastarin şoreşa İran'ı hişyari da ku desverdanin berdevam de sektora petrol u gazi ya cihani de dibin sedema büyerin mezintir İran'ı her buhara gihant ku evi bivalatin kenda vere tekili yedeyne. Rusya'ya erişeke muşekil li serbendara Jornomorsk li perava deryaya reş a Ukrayna'yı kır. Ukrayna'yı diyar kır ku binesaziya benzeri u tesisin sivil zirar ditine Rusya'yı ji iddia kır ku gelek hedefin leşkeri hatine leden. İngilistan'a jiber germahiya zede 2700 kes mirin. Di dozeke li Almanya'yı de Bersuceke Iraki endameke Daişe ku du keçin cuvan en eziti ve kole girtine u li Irak u Suriye işkence sistematik luan kirye cezaye hapsa hata hata ile hata birin. La Almanya pişti tezbirin tesarrufe yen hükümeti endamin parlamentoya bir yek dengi zedekirin emuçaya ho ya 500 euroya red kirin da ku peyama hevgirtine jügerre bişinin. Arteşa Maliye, Dahuyant Kudu Pevçünen li Bajaroka Enefis'e de nezisi leşker mirine. Emgiştin Davya Nuçeyin Xe, biminin duhoşiye de.
1: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Le bajare diro ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda ve ye. لجانو جگر اجاق باشه هند کارنین گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس بی چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezgini, Şaradariya Bajari Mazan Ahmed'e fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel sezde tilme he roja düşeme. Evare saat şaşı nivande. Be beşdariya hefserokin dem parti. O hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin vekirna fabrikaya nane gel. Şaradariya Bajar Mazen A Ahmed'e. Jibo gele xoya, be gele xoya.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Çerçeve yasa için siyasi partilere seslenen ve artık sözün mecliste olduğunu belirten DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP'nin taslağı bu hafta İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz dedi. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu 2025 yılı cezaevi hak ihlalleri raporunu açıkladı. Raporda 24.207 hak ihlali, 2.945 işkence ve kötü muamele vakasının yaşandığı belirtildi. 14 Ekim 2014'te Daeşçiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda katledilen Azadi Avalat gazetesi çalışanı Kadri Badu'nun failleri arasında adı geçen ve baş fail olarak bilinen Talip Güler Suriye'den Türkiye'ye getirildi. Kanada öncülüğünde kurulan ve NATO'nun silahlanma yarışını finanse etmeyi amaçlayan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası girişimine Türkiye'nin de kurucu üye olarak katılacağı aktarıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun yılın 6 ayına ilişkin paylaştığı verilere göre 150 kadın katledildi, 151 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi, kadınların %61'i evde katledilirken şüpheli ölümlerin de %64'ü evde gerçekleşti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Haluk Levent yaptığı ilk açıklamada operasyon öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile haberleştiğini belirterek "Asıl bombayı bekleyin, hayretler içerisinde kalacaksınız." dedi. PTT çalışanları birçok kente yaptığı açıklamada PTT ile ilgili meclise gelecek olan torba yasa teklifinin komisyon görüşmelerine katılacaklarını ve taleplerini dile getireceklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında tercih yapacak öğrencilerin kendilerine en uygun eğitim ortamına yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla tercih danışmanlığı birimleri oluşturuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezimizde 2025 yılında 22 milyona yakın, 2026'nın ilk 5 ayında ise şimdiden 11 milyonu aşkın hizmet sunduk dedi. Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 143 şüpheli yakalandı. Mardin'in Artuklu ilçesinde E.T. isimli çocuk şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun annesi ve babasının gözaltına alındığı belirtildi. Anne ve babanın gözaltındaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Muş merkeze bağlı Azapur köyünde Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Kayseri'de avukat Ahmet Şahin'in kendisine izinsiz SMS attığı gerekçesiyle şikayet ettiği tasarruf finansman şirketi kişisel verileri koruma kurumunca 1 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı. Ordu'nun Korgan Turnalık Yaylası'nda devam eden maden sondaj çalışmalarına tepki gösteren köylüler, "Makinalarınızı alın gidin, maden çıkarıldı mı ne su kalacak ne de ot" diye belirtti. ABD Başkanı Trump, "Hürmüz Boğazı'nı biz devralıyoruz" dedi. ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik bir suikast durumunda İran'ın tarihte görülmemiş bir şekilde vurulması için orduya talimat verdiğini açıklaması, Washington'da hem güvenlik hem de hukuk tartışmalarını beraberinde getirdi. İngiltere hükümeti İran Devrim Muhafızları Ordusu'na destek verilmesini suç kapsamına aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son dönemde İran ve İsrail'in bölgedeki rollerini kıyaslayan açıklamalarını eleştirdi. Gazetecilerin konuya dair sorusuna yanıt veren Bekai, kendisi de defalarca İsrail'in tehdit ve yıldırma politikalarına maruz kalmış bir ülkenin bakanı olan Hakan Fidan gibi bir ismin böyle yanlış bir kıyaslama yapmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Yemen Savunma Bakanı Kor General Taher el-Akili, İran ve Husilere karşı sabırlarının tükendiğini belirterek bundan sonraki ihlallere karşılık vereceklerini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına hava saldırısı düzenledi. Avrupa Birliği Komisyonu Gazze'ye yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yardım ulaştırmak amacıyla 13 ülke, AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası'nın katkı sağlayacağı bir girişim başlattı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Şare mare mijdaniye. Şare darya amediya bajari girdi.

0: Hazır kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Çerçeve yasa için siyasi partilere seslenen ve artık sözün mecliste olduğunu belirten DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP'nin taslağı bu hafta İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz dedi. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu 2025 yılı cezaevi hak ihlalleri raporunu açıkladı. Raporda 24.207 hak ihlali, 2.945 işkence ve kötü muamele vakasının yaşandığı belirtildi. 14 Ekim 2014'te DAEŞ'liler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda katledilen Azadi Avalat gazetesi çalışanı Kadri Badu'nun failleri arasında adı geçen ve baş fail olarak bilinen Talip Güler Suriye'den Türkiye'ye getirildi. Kanada öncülüğünde kurulan ve NATO'nun silahlanma yarışını finanse etmeyi amaçlayan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası girişimine Türkiye'nin de kurucu üye olarak katılacağı aktarıldı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun yılın 6 ayına ilişkin paylaştığı verilere göre 150 kadın katledildi, 151 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi, kadınların %61'i evde katledilirken şüpheli ölümlerin de %64'ü evde gerçekleşti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Haluk Levent yaptığı ilk açıklamada operasyon öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile haberleştiğini belirterek "Asıl bombayı bekleyin, hayretler içerisinde kalacaksınız" dedi. PTT çalışanları birçok kente yaptığı açıklamada PTT ile ilgili meclise gelecek olan torba yasa teklifinin komisyon görüşmelerine katılacaklarını ve taleplerini dile getireceklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında tercih yapacak öğrencilerin kendilerine en uygun eğitim ortamına yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla tercih danışmanlığı birimleri oluşturuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezimizde 2025 yılında 22 milyona yakın, 2026'nın ilk 5 ayında ise şimdiden 11 milyonu aşkın hizmet sunduk dedi. Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 143 şüpheli yakalandı. Mardin'in Artuklu ilçesinde E.T. isimli çocuk şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun annesi ve babasının gözaltına alındığı belirtildi. Anne ve babanın gözaltındaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Muş merkeze bağlı Azapur köyünde Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Kayseri'de avukat Ahmet Şahin'in kendisine izinsiz SMS attığı gerekçesiyle şikayet ettiği tasarruf finansman şirketi kişisel verileri koruma kurumunca 1 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı. Ordu'nun Korgan Turnalık Yaylası'nda devam eden maden sondaj çalışmalarına tepki gösteren köylüler, "Makinalarınızı alın gidin, maden çıkarıldı mı ne su kalacak ne de ot" diye belirtti. ABD Başkanı Trump, "Hürmüz Boğazı'nı biz devralıyoruz" dedi. ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik bir suikast durumunda İran'ın tarihte görülmemiş bir şekilde vurulması için orduya talimat verdiğini açıklaması, Washington'da hem güvenlik hem de hukuk tartışmalarını beraberinde getirdi. İngiltere hükümeti İran Devrim Muhafızları Ordusu'na destek verilmesini suç kapsamına aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son dönemde İran ve İsrail'in bölgedeki rollerini kıyaslayan açıklamalarını eleştirdi. Gazetecilerin konuya dair sorusuna yanıt veren Bekai, kendisi de defalarca İsrail'in tehdit ve yıldırma politikalarına maruz kalmış bir ülkenin bakanı olan Hakan Fidan gibi bir ismin böyle yanlış bir kıyaslama yapmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Yemen Savunma Bakanı Kor General Taher el-Akili, İran ve Husilere karşı sabırlarının tükendiğini belirterek bundan sonraki ihlallere karşılık vereceklerini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına hava saldırısı düzenledi. Avrupa Birliği Komisyonu Gazze'ye yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yardım ulaştırmak amacıyla 13 ülke AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası'nın katkı sağlayacağı bir girişim başlattı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Radio Veng.
1: Ez xwazim, yani sala 2020 ediyen bikenin, luma strana damatut keni beşim.
2: Zor başa keremka.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağ 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Le bajari diroki le amede, un jibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
8: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No veng venge shmo.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye, şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar, haydar.

Özümü kattım insan sufatından, çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

0: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Yine yollara düştüğümüz, melodilerin izini sürdüğümüz bir göçebe ezgiler akşamında beraberiz. Mikrofonda ben Sariye Melek ve teknikte sevgili Servet'le bu akşamlık bir saatlik süreci sizlerle geçireceğiz. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı dillerde, kültürlerde şarkılar derledim sizler için. Bugün program öyle bir buluşmayla başlayalım diyorum ki, hani derler ya tarih o an durmuş diye, tam da öyle bir şarkı, öyle bir isim, hatta öyle iki isim. Bir tarafta Arjantinli buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı var, yani Mercedes Sosa. Diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenör Luciano Pavarotti. Bu iki isim yan yana geldiğinde aslında sadece iki şarkıcı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş olacağız. Ki Pavarotti'yi de zaten biliyorsunuz, küçüklüğümüzden beri operadan anlamamamıza rağmen çok sevdiğimiz, dinlediğimiz sanatçılardan bir tanesiydi. Söyleyecekleri şarkısı ise meşhur Caruso. Hikayesi de en az ezgisi kadar dokulaklı. Luciana Dalla ve büyük tenör Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği odaya gidiyorlar ve orada piyanonun başına oturur. Caruso'nun son anlarında denize bakarak hissettiği o aşkı, duyguyu notalara dökerek oluşturuyorlar bir şarkıyı. Sosa da o derin halkın içinden gelen sesiyle başladığında sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti devreye giriyor ve o İtalyan zerafetiyle gökyüzüne bir kapı açar gibi o sesini çıkarıyor şarkıda. Diller farklı, coğrafyalar uzak ama hissedilen o tutku o kadar tanıdık ki. Şimdi Sorrento kıyılarından bir rüzgar estirelim istiyorum. Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den o unutulmaz Caruso performansı sizlerle. Yeah.

bir söz vardır ya radyolarını yeni açanlar için, ben de söylüyorum. Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Saat 8 ve 9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden, kimliklerden, kültürlerden şarkılar derledim. Biraz hikayesiyle, biraz bana hissettirdikleriyle birlikte sunumlarını yapacağım ve sizleri dinletmeye çalışacağım. İki çok değerli isim eskilerden ve gayet güçlü seslerden, Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den bir şarkı dinledik. Şimdi yine eskilerle devam etmek istiyorum. Françoise Adlan, Fransa'da doğmuş bir kadın sanatçı. Ve bu kadın sesinde öyle bir şey var ki sanki sandıklarda saklanan o eski hatıraları çıkarıp önümüze koyuyor. Ki seslendirdiği parça, ki tekrar diyorum telaffuzum için üzgünüm, Scalerica de Oro, yani altın merdiven. Şarkı Ladino dilinde. Hani şu 15. yüzyılda İspanya'dan buralara, bizim topraklara göç edenlerin yanlarında getirdiği o eski dil, eski İspanyolca dili. Şarkıyı dinlerken kelimeler arasında dolaşınca aslında içinden bizim buralardan, her yerden birçok tınının, bölgenin getirdiği kültürün bile olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü göçebe yaşanmış, sürgünlerle geçmiş bir hayatın dili burada. Şarkıya geldiğimizde de aslında şarkı bir düğün şarkısı. Ama öyle hüzünlü, öyle ağır bir şey de değil. Hikayesi bir genç kızın altın basamakta o merdivenleri çıkması, yeni bir hayata çıkışını anlatıyor. Sözleri de o şekilde çevriliyor. Ama François öyle bir yorumluyor ki o düğün coşkusundan ziyade sanki o göçün, o yolculuğun yorgunluğunu ve zarafetini duyabiliyorsunuz. Hem bir tarafta insanın içini kıpır kıpır itmek düşünülse de onun yerine insanı alıp böyle çok uzaklara götüren, derinlere daldıran bir sesi var zaten. Lafı çok uzatmayayım. Kendinizi bu kadim ezgiye bırakın diyorum. İşte François Adlan ve o meşhur altın merdiven hikayesi.

Ladino dilinde bir şarkıyla sizlerleydik. François Atlan söyledi. Sırada Trio Mandili var. Şu Gürcü üçlüsü, üç kadını belki sizler de görmüşsünüzdür. Köy yollarında yürüyorlar. Yanlarında sadece bir pandür müzik aleti var. Yol yolunda yürürken işte şarkı söylüyorlar. Yanlarında hayvanları, eşekleriyle birlikte. Arkasında çok güzel bir doğa. İşte onlardan bir parça seçtim bugün. Şarkıların ismi Kavuri. Bu parça adını Gürcistan'ın Kayeti bölgesinden alıyor. Orası da üzüm bağlarıyla, bitmek bilmeyen uzun sofralarıyla meşhur bir yermiş. Şarkı da tam sofraların havasını taşıyor aslında. İçinde de hem dostluk var, hem o toprakların samimiyeti var. Trio Mandili'nin en güzel tarafı da biraz o belki. O kadar doğal söylüyorlar ve o kadar doğal görünüyorlar ki zaten. Şarkı başladığında bile bir anda o müzik stüdyo tamamıyla değişip yemyeşil sanki Kafkasya doğasında ya da bir köy yolunda hissettirebiliyorlar şarkılarıyla. Ki Gürcü müziğinin de öyle bir özelliği var. Kendine az çok sesliliği vardır ki bunda sanırım Guinness Rekorlar kitabına da girmişlerdi. O sesler birbirlerine o kadar güzel sarılıyorlar ki bu kavuru parçasını da bunun kadar duru bir şekilde yapıyorlar. Dili hiç bilmesen bile o bölgenin insanının o yaşama sevincini hissedebiliyorsun. İnsan içini kıpır kıpır eden, yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakan bir şarkı bunlardan bir tanesi. Trio Mandili söylüyor Kahuri.

0: Bazı filmler vardır böyle hiç unutamadığınız, etkisinden yıllar yıllar geçse bile kurtulamadığınız filmler. Ki Balkan filmlerinin birçoğunda da bunu hissediyorum. Mesela Ederle İzici o konularda gerçekten hakkını veren, sinemada hakkını veren filmlerden bir tanesiydi. Hala da aynı etkiyle izleyebiliyorum. Şimdi de 90'lı yılların sonunda yine sinema dünyasını sallayan, o günden beri de etkisinden çıkamadığımız bir hikaye var. O meşhur Gaudio Dillo filmi. Hatta filmin yönetmeni Tony Gottlieb'in kendisi de bu göçebe kültürün içinden geldiği için o hayatı bize o kadar çıplak haliyle anlatmış ki gerçekten filmi izlediğinizde direkt filmin içerisine girebiliyorsunuz, yaşantıyı hissedebiliyorsunuz. Filmde Stephen adında bir gencin babasını çok sevdiği o meçhul sesin peşinden Romanya'nın tozlu yollarına düşmesini izliyoruz. Filmin adı Roman dilinde çılgın yabancı olarak çevriliyor. İşte o yabancı genç köyün içine girdikçe o insanların acısını, neşesini ve aslında hayata ne kadar sıkı tutunduklarını keşfediyor. Şarkımız da dinleyeceğimiz bu parça da o efsanevi filmin final sahnesindeki o devasa enerjiyi temsil ediyor. Şarkı Tutti Frutti Tequilas. Yani roman dilinde o bildiğimiz neşeli bir davet. Hadi dans edelim diye çevriliyor. Parçanın dili zaten başlı başına bir göç hikayesi. İçinde bin yıldır yol kat eden bir halkın ruhunu barındırıyor. Orijinal bir rock and roll parçasını alıp Balkanların o gypsy swing dedikleri kıvrak ritmiyle öyle bir harmanlamışlar ki şarkıyı. Ortaya tam bir şenlik çıkmış ki filmde de öyle zaten. Masanın etrafında etnik bir böyle yerdir. Masanın etrafında oturan müzik aleti çalan insanlar ve dans eden bir kadın var. Tamamıyla etnik kıyafetleriyle. Şimdi bu harika yorumu yapan grup da adını tam olarak bu filmden ve o çılgın yabancı olarak dilen Gaudio Dillo'dan alıyor. Atina'dan çıkan bu ekip bu eski tınıları bugüne taşıyor. O zaman biz de sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hayatın bütün dertlerini kapının eşiğine bırakacak ki bırakın da zaten coşkuya ortak olacak bir şarkı. Gaudio Dillo ve unutulmaz çağrısı eseri Tutti Frutti Tequilas sizlerle.
1: Sabina, tu dis que je fais signe pour qu'il commence. Je leur fais un signe quand il commence.
2: Da, Karal, tu m'engueules pas, c'est ça, Rodine.

Balkanlardan kıpır kıpır bir şarkı Gazio Dilo seslendirdi. Tutti Frutti Tequilas. Şimdi biraz da doğuya, bizim buralara geleceğiz. O masalsı İran topraklarından, oradan bir ses var. Orta Doğu'nun en beyefendi, en kadife seslerinden bir tanesi Muhammed Nuri. Nuri İran müziğinin aslında bir okul gibi. Klasik Batı müziğinin eğitimiyle Fars halk ezgilerini o kadar güzel harmanlıyor ki onun sesinde hem bir opera sanatçısının disiplini hem de bir halk ozanının samimiyetini duyabiliyorsunuz. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Jane Meryem. Onun adıyla özdeşleşmiş, artık İran'ın kültürel belleğine kazınmış bir başyapıt. Ki bu şarkıyı birçok sanatçıdan, dünyaca ünlü piyano virtüözlerinden bile dinleme şansınız var. Ama ne yaparsanız yapın en güzel söyleyenlerden bir tanesi Muhammed Nuri'dir zaten. Şarkının dili Farsça. Çok duru ve naif bir dili yazılmış ve bu şarkının, bu zerafetin arkasında da aslında iki tane efsane var yazılışı üzerine. Birinci rivayet, insanın boğazını düğümleyen cinsten. İşte derler ki Hümeyni döneminde bir subay ertesi savaşta idam edileceğini öğrenir ve o gece hücresinde kızı için bir mektup yazar. O son veda sözleri kızına olan o derin özlemini zamanla besletir ve bildiğimiz o Cane Meryem olur. Yani o uyan artık Meryem, güneş doğdu seslenişi aslında bir babanın hayata veda ederken kızına bıraktığı son tesellidir. İkinci rivayet ise daha toprak kokulu, daha hayatın içinden. Muhammed Nuri'nin bizzat tarlada çalışmaya gelen Meryem adında bir kızı görüp onun o sabah güneşin altındaki duruluğuna, emeğine hayran kalarak bu sözleri yazdığı söylenir. Bir yanda idam sehpasının gölgesindeki bir veda, bir yanda da sabahın ilk ışıklarında filizlenen bir hayranlık. Hangi hikaye gerçek olursa olsun Nuri o kadar devleşiyor ki bu şarkıda. Sanki her iki duygu da notaların arasına sızmış gibi. Şimdi Glam bölgesindeyiz. O tarlalardan geçip kalbimize dokunacak şarkı Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle olacak. Bu şarkı sevgili Berivan, çok sevdiğim dostum, canım arkadaşım diyeyim. Onu gördüğünüz kocaman gülücüklerle karşılayan Berivan bizi dinliyor şu an. Şarkı sana gelsin canım diyorum. Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle.

Evet sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz, ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. İlk yarım saatimizi tükettik. Mezopotamya'daydık. Verse bir şarkıyla devam ettik. Şimdi sizi ellilerin o şatafatlı ama bir o kadar da telaşlı Paris sokaklarına götüreceğim. Karşımızda devleşen bir kadın var, fırtınalar koparan, kaldırımlardan gelen o eşsiz ses, Edith Piaf. Şarkısı ise La Foule, yani kalabalık. Bu şarkının aslında çok ilginç bir yolculuğu var. Piaf 50'lerin başına bir Arjantin turnesindeyken bir melodi duyuyor. O kadar etkileniyor ki bu ritmi Fransa'ya taşıyor. Ama şarkı Fransızca çevrildiğinde ortaya tam bir Piaf klasiği çıkıyor, eskisinden bağımsız. Hani o hüzünle neşenin, tutkuyla çaresizliğin iç içe geçtiği o meşhur tarz vardır ya, tam da öyle bir şarkı oluyor. Şarkının hikayesi de tam bir film karesi aslında. Fransızca sözlerinde Piaf bayram havasındaki o muazzam bir kalabalığın ortasına bir adamla çarpışır. O anın büyüsüyle birbirlerine tutunurlar. Kalabalık onları oradan oraya savururken bu iki yabancı arasında işte yıldırım aşkı patlıyor. Ama o kalabalık dediğimiz o devasa güç nasıl onları bir araya getirdiyse aynı acımasızlıkla birbirlerinden koparıp ayırıyor. Adam kalabalığın içinde kayboluyor gidiyor. Piaf da arkasından çalık çalık kalıyor. Hikayesi bu şekilde. Şarkıda ama o vals ritmi, hani o gittikçe hızlanan insanın başını döndüren bir tempoyla. İşte o hayatın, o kalabalığın kontrol edilmez akışını temsil ediyor belki de. Piaf'ı kendi askırtlarıyla, o namelerle kalabalık diye haykırırken aslında modern insanın topluluk içindeki o korkunç yalnızlığını anlatıyor belki de. Hepimiz yaşarız ya. Çok yoğun işler, çok yoğun insanlar, sürekli konuşmalar ya da sosyal medyalar. Ama insanın içerisinde kocaman bir yalnızlık vardır. Biraz belki onu anlatıyor. Şimdi Paris kalabalığının içine bırakalım kendimizi o zaman. Edith Piaf, La Foule sizlerle.

Göçü Bezgiler'le devam ediyoruz. En son Paris'teydik, Edith Piaf'ı dinledik. Şimdi bazen bir şarkı başlar ve sanki odadaki bütün o gürültüyü tek bir hamlede süpürür ya. Lilith Pipoyan'a tam olarak bunu yapıyor. Kula şarkısı aslında bu coğrafyanın çok eski, çok bildik bir sızısı. İsmi üstünde Kula'ya yazılmış bir sitem, bir çağrı. Ermeni halk müziğinin o tozlu raflarda kalmış hikayelerini Lilith kadar zarif belki kimse anlatamazdı. Şarkının Ermenice sözler arasında dolaşırken o kalk gidelim feryadı kulağına çalındığında aslında o aşığın neden kaçmak istediğini anlıyorsunuz. Belki de Gula onun için sadece bir kadın değildi. Kaybolan bir huzurun, terk edilen bir köyün ya da bir türlü kavuşamadığı o eski sabahların adıydı. Şarkı coğrafyanın çok eski, çok tanıdık bir sızısı demiştik zaten. Ermenice kalk gidelim feryadı yükseldiğinde o şarkının sözlerine biraz daha aslına bakmak gerekiyor. Onun üzerinden biraz daha anlatmak gerekiyor belki de. Şarkının sözleri: kalk gidelim buralardan Gulu, dağların arasından süzülüp gidelim. Sesim duyulmaz oldu bu ellerde, yaram derin, dermanım sensin Gulu diyor. Belki de Gulu onun için köyün bir türlü kavuşamadığı dertsiz sabahların adı. Şimdi Lilith kendi tarzıyla, gösterişsiz, öyle büyük büyük düzenlemeler olmadan sadece ses ve arkasındaki o samimi hikaye ile birlikte söylüyor. Gulo şarkısı sizlerle. Bu şarkı bu arada sevgili Mamoste'ye gelsin. Şu an bizleri dinliyor. Biliyorum da çok seviyor. Lilith Pipoyan Gulo sana gelsin sevgili Mamoste.

kadar çok sevdiğim bir ses var sırada. Nene Venet Sanao. İsmini duyduğunuzda aklınıza sadece bir şarkıcı gelmesin. O Atina'nın kalbinden kopup gelen modern bir trajedi oyuncusu. Bir entelektüel, aynı zamanda da bir direniş sembolü. 50'lerinde Atina'da doğan Nena, müziğin sadece bir sanat olarak değil, toplumun ve insanın en derin yaralarını anlatmak için bir ifade biçimi olarak da seçti. Fransa'da eğitim aldığı yıllar onun o tiyatral duruşunu da pekiştirdi. Sesini o bildiğimiz hüzünlü ama bir o kadar da dik duran karakterini de kazandırdı. O Yunanistan'ın o çalkantılı dönemlerinde şarkılarını birer protesto, birer hak arayışı gibi söyleyen, kadın haklarından demokrasiye kadar her alanda sesini yükselten çok özel bir kimlik. Şarkımız ise Ela Paremoli Tilipi. Tekrar diyorum, telaffuzum için üzgünüm. Şarkısı ondan dinlediğinizde sadece güzel bir melodi gibi de gelmiyor. Nena'nın o felsefi derinliği ve insanın kederine bir bilim insanı titizliğiyle, bir şair duyarlılığıyla yaklaşan ruhunu da hissettiriyor şarkılarında. Onun sesinde Manos Handinsky'nin o meşhur melankolisi, Nena'nın o asil ve entelektüel kimliğiyle birleşince ortaya da bu şarkı çıkıyor. Ve şimdi Nena'nın o sarsılmaz vakurluğuyla size hayatın kederlerini nasıl göstermeniz gerektiğini anlatan o şarkı var. Nena Venatsan'ın sesi sizlerle.

Yunanistan'daydık. Atina'da Nena'dan dinledik bir şarkı. Şimdi sizi biraz daha kuzeye, Finlandiya'nın uçsuz bucaksız, karlı ama insan için ısıtan neşil atmosferine götürmek istiyorum. Karşımızda sadece 4 sesle koca bir orkestra etkisi yaratan o meşhur bir grup var. Grubun ismi Loitum. Bu grup aslında klasik halk müziği eğitimi almış, seslerini bir enstrüman gibi kullanma konusunda ustalaşmış 4 arkadaştan oluşuyor. Ki kliplerinde de öyle zaten, çok eski 90'larda bir çekilen bir klip. 4 tane arkadaşın önlerinde uzun mikrofonlarla şarkıyı söylemesi, aynı zamanda müziği yapmasını da gösteriyor. Geleneksel Fin kültürünü modern bir dokunuşla öyle bir harmanlamışlar ki şarkısı Evan Polka gibi yerel bir şarkıyı dünya çapında bir fenomene dönüştürmüşler. Şarkının hikayesi aslında 1930'larda yazılmış neşeli bir kaçamak öyküsü. Genç bir adamın annesinin tüm yasaklarına ve evde bekleyen o sıkı denetimine rağmen güzeller güzeli o Evan'ın Leva diye de geçiyor. Peşinden polka dansını yapılan o gürültülü eğlenceye kaçışını anlatıyor. Ama şarkı nasıl büyüse o meşhur orta bölümdeki o anlamsız hecelemelerde gizli. Loitum o bölümlerde doğaçlama ve adeta bir insan makinesi gibi ritmik bir şekilde söylüyor. Ki film müziğin o kendi has, o biraz müzik biraz da oyuncu tarafı da şarkıda hissediliyor. Şimdi Nena'nın o ağır ve asil duruşundan sonra Loitum'un bu yerinde duramayan enerjisi tam bir tezat oluşturacak. Müziğin bazen sadece saf bir neşe, bir oyun ve ritimden ibaret olmayacağını da hatırlatıyor bizlere bu. Karmaşık düzenlemeler ya da büyük orkestralar olmadan sadece insanın nefesi ve neşesiyle nasıl devleşebileceğinin bir kanıtı bu şarkı, bu performans diyelim 4 kişinin. Ve şimdi Loitum sizlerle, Evan Polka şarkısı sizlerin olun.

ile sizlerleydik. Lloyd'um söyledi Evan Polka. Çok eskilerden şarkılardan bir tanesi. Yine güzel bir şarkıyla da devam etmek istiyorum. Süremizin de sonlarına doğru geldik. Şimdi bazı sesler vardır. Duyduğunuz an sizi olduğunuz yerden alıp böyle okyanusun ortasına ya da rüzgarlı bir adaya bırakıyor. Cesare bu arada tam olarak öyle bir güç. Ona boşuna çıplak ayaklı deva demiyorlar. Sahnede ayakkabılarını çıkarıp o çıplak ayaklarla yere bastığında aslında köklerine, toprağına ve Cape Verde'nin yani Yeşilburnu Adaları'nın o hüzünlü tarihine tutunuyor. Cesare'nin hayatı öyle pırıltılı sahne ışıklarıyla da başlamadı. 50 yaşına kadar da neredeyse o küçük yerlerde sahne alıyor ki sadece yaşamını devam ettirebilmek için çok acıklı da bir hikayesi var. Ki o sesindeki o demlenmiş yorgun ama bir o kadar da gururlu tonda belki o yılların, yaşanmışlıkların, çektiği acıların etkisiyle de oluyor. Şarkısı ise Sangue de Beirona. Onun o meşhur neşeli ama derinlikli ritimlerinden bir tanesi. Şarkı Cape Verde'nin geleneksel dans müziği olan Coladeira'nın ritmiyle akıp gidiyor. Ancak Cesare'nin sesinde o kendine has morna ruhu, yani o meşhur Portekiz sodat tarifi vardır ya, hani tarifi zor bir özlem, hüzün olarak hissedilen şarkılardan bir tanesi. Şimdi Cesare müziğini bir şatafat olarak değil, hayatta kalma biçimi olarak görüyor ve yaşıyor. Ki o meşhur çıplak ayakları aslında yoksulluğun değil de bir halkın asaletinin ve toprağı olan kopmaz bağının simgesi gibi bir röportajını okumuştum. Çıplak ayaklı diva diyorlarsa dedi. Ben çıplak ayaklı diva değilim. Ben sadece çıplak ayaklıyım ve bunun yoksullukla da bir bağlantısı yok. Bu benim yaşamım. Küçüklüğümden şu yaşıma kadar biz böyle yaşadık, böyle gördük ve bu benim doğal hayatım ve ben kendimi bu şekilde özgür hissediyorum diyordu. Dışarıdaki bütün o şatafata, o meşhurluğa rağmen tamamıyla doğallığını, kendi ve kendi kültürü üzerinden gitmeyi seven, bunu yaşatmayı seven sanatçılardan bir tanesi. Çok uzatmayayım. Cesare Evora var ve şarkısı Sangue de Beirona'yla sizlerle.

Evet, Sezai Aurora'dan dinledik. Çok güzel hareketli şarkılarından bir tanesiydi. Acılarla dolu bir hayat hikayesi ve üzerine Sengi de Beyrona. Tam telaffuz edemiyorum. Süremizin sonuna geldik sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu haftada göçebe ezgilerde farklı farklı diller, kültürler, hayat hikayeleri, yaşam hikayeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bazen eksiklerim olabiliyor, bazen konuşmayı bile unutabiliyorum yayında. Son bir şarkımız var. Yine Mezopotamya'da kalacağız. Ali Azimi, çok sevdiğim seslerden bir tanesi. Şarkısı gerçekten güzel ama şarkıyı bir de kliple izlemek lazım. İran sinemasının gerçekten harika filmleri vardır. Sanat anlamında çok çok iyi profesyonel filmler, müzikler vardır. Şarkıyı eski filmlerden karelerle o kadar güzel birleştirmişler ki hem şarkıyı ayrı dinlediğinizde güzel, bir de klibiyle izlediğinizde bambaşka bir güzellik geliyor. Siyah beyaz İran filmlerinden o seslerine, müziğin ritmine göre hareketlere kadar bambaşka bir güzellik katmış. Son olarak Ali Azimi sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya farklı farklı şarkılarla göçebe ezgilerde buluşmak üzere diyorum. Pazartesi günü kaçıranlar için 8 ile 9 arasında tekrarımız olacak. Hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ali Azimi sizlerle.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, Veng, Veng'e şimal.
3: Reklamlar.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
3: Reklamları dinlediniz.
2: No, Veng, Veng'e şimal.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

özümü kattım insan sufatından. Çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre.

Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızla.

Hani faciat soruşen Bobi döngün Bobi döngün Jina me Yavgı jindin.

Kacbata millete mahçisihim ne bu nema ye bihez bit u hayi bit ma ava şahidima ye bihez bit u hayi bit ma ava şahidima ye bihez bit u hayi bit ma ava şahidima ye bihez bit u hayi bit ma

Rivinake, Janiyari, Lavinyari, Ah!